0: yoktu. Eril tacirlerin ve erkek katillerin işgalleri altındayken insanlar bir gece yarısı sıcacık uykularından patlayan bombaların ve hiç dinmeyen sağanak kurşunların saldırısıyla uyandılar. Bazıları sadece bedenlerini bu vahşetten kurtarabildiler. Bazılarının bedenleri paramparça savruldu rüyalarından yeryüzü cehennemine. Bazıları ise halen can çekişmekte yaralı bedenleriyle eril tanrıların oğullarının pençeleri altında.
1: Bir gece yarısı kalbimin batısı, kan ve ölüm kokan savaş ganimetlerinin taşındığı ve korunduğu yeryüzü kasasında. İnsanların bazıları doygun egoları ve bedenleriyle derin uykularındayken bazıları ise vahşetten kurtarılan bedenlerinde taşıdıkları korku ve acıları ürkek sesleriyle paylaşıyorlardı.
2: 97,5 MHz auf Radio Lora. Musik et moi. Du bist Musik und ich. Wir widmen dieses Audioporträt, das anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Radio Lora entstand, Mesha Gina Emini. Dieses Programm ist ein Selbstporträt von Özkan, der seit etwa 25 Jahren mit einem männlichen Körper und weiblichen Stimmen Sendungen auf Radio Lora macht und der freiheitliche, egalitäre und teilende Identitäten verkörpert. Wer bin ich wirklich? Meine Weisheit sollte durch die Paranoia des Patriarchats, durch Hexenjagden zerstört werden. Mein Körper wird von imperialistischen, kolonialistischen und faschistischen Besatzern vergewaltigt und brutal ermordet. Meine Haut wird von Kapitalisten zur Ware gemacht und auf dem Markt verkauft. Mein Herz in einem weiblichen Körper wird jeden Moment verraten. Aber meine Seele ist wie ein Regenbogen im ganzen Universum, der die Wesen färbt, indem er sich auf ihnen vermehrt. Ich, Emma Goldman. Eine Revolution, zu der ich nicht tanzen kann, ist keine Revolution. Ich, Ulrike Meinhof. Das Lachen einer Frau durchdringt die Dunkelheit der bigotten Köpfe. Ich, Mesha Gina Emini. Shin Shan Azadi. Alle Inhalte, die in diesem Porträt präsentiert werden, werden von Frauenstimmen getragen. So hoffe ich, dass meine intellektuelle und literarische Präsenz zu einer Frauenstimme wird und einen kleinen Beitrag zur Queer-Entwicklung leistet. Ulrike Meinhof ist das Hauptporträt in diesem Programm. Geschrieben und dramatisiert von Dario Fo und Franka Rami. Ich bin Ulrike Meinhof und schreie. Das Theaterstück. Evin, Kurdisch, Tanja, Türkisch, Julia, Französisch, werden das Theaterstück für das Radio adaptieren. Und während sie ihre Schreie mit denen von Ulrike zusammenbringen, werden wir unsere Sendung mit den Schreien von den Frauen aus der ganzen Welt beenden. Wenn Sie die Melodie der Schwalben hören wollen, die mit ihren Flügeln in die Freiheit flattern, bleiben Sie bei Musique et moi.
3: Privatangelegenheiten sind eminent politisch, Kindererziehung ist unheimlich politisch, die Beziehungen, die Menschen untereinander haben, sind unheimlich politisch, weil sie etwas darüber aussagen, ob Menschen unterdrückt sind oder frei sind, ob sie Gedanken fassen können oder ob sie keine Gedanken fassen können, ob sie es tun können oder nichts tun können. Von den Bedürfnissen der Kinder her gesehen ist die Familie, ist der stabile Ort mit stabilen menschlichen Beziehungen. Notwendig, unerlässlich.
4: Schwer. Schwer, unheimlich schwer. Na, ist schwer. Ist unheimlich schwer. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man ein Mann ist. Und wenn man also eine Frau hat, die sich um die Kinder kümmert und das geht in Ordnung. Und die Kinder brauchen ja wirklich stabile Verhältnisse und einen, der wirklich viel Zeit für sie hat. Und wenn man eine Frau ist und also keine Frau hat, die das für einen übernimmt, muss man das alles selber machen. Und das ist unheimlich schwer. Also ist das Problem aller politisch arbeitenden Frauen, mein eigenes inklusive, dieses, dass sie auf der einen Seite gesellschaftlich notwendige Arbeit machen, dass sie den Kopf voll richtiger Sachen haben, dass sie eventuell auch wirklich reden und schreiben und agitieren können.
3: aber auf der anderen Seite mit ihren Kindern genauso hilflos da sitzen wie alle anderen Frauen auch. Und sehr viele von diesen Frauen auch dieselben Schwierigkeiten innerhalb ihrer Familien haben, die alle anderen Frauen auch haben. Wenn man so will, ist das die zentrale Unterdrückung der Frau, dass man ihr Privatleben als Privatleben im Gegensatz stellt zu einem politischen Leben. Wobei man umgekehrt sagen kann, da wo politische Arbeit nicht was zu tun hat mit dem Privatleben, bestimmt sie nicht, da ist die Perspektive nicht durchzuhalten. Man kann nicht anti-autoritäre Politik machen und zu Hause seine Kinder verhauen. Man kann aber auf die Dauer auch nicht zu Hause seine Kinder nicht verhauen, ohne Politik zu machen. Das heißt, man kann nicht innerhalb einer Familie die Konkurrenzverhältnisse aufheben, ohne nicht darum kämpfen zu müssen, die Konkurrenzverhältnisse auch außerhalb der Familie aufzuheben, in die jeder reinkommt, der also seine Familie anfängt zu verlassen.
5: Ben Ülke Bağırıyorum beni çok derinden etkileyen bir oyun. Yani bir bağırış, bağırışlar beni etkiliyor, çığlıklar beni etkiliyor. Çünkü kafam içinde sürekli çığlıklar var. O çığlıkları da bu oyunla ifade etmek istedim. Kadın meselesi, onu çok sonraları keşfedecektim. Kadın olarak tabii ki patriarka bir sistemde yaşıyoruz. Onun zorluklarını tabii yaşadık ama bunu ne kadarını görebildik, ne kadarını hissettik. İlk İsviçre'ye geldiğimde yani kadın olduğum için Avrupa'da modern denilen bir ülke. Karşılaştığım ilk tepki, yani 30 yaşındayım, kadınım. Karşılaştığı kurum tabii ki sosyal. Bir şeyler yapmak istiyorsun, okulu yapmak istiyorsun, hayata sıfırdan başlıyorsun. Kadın olduğum için bana kurs verilmedi. Kadın olduğum için okuma hakkım elimden alındı. Ama benim eski eşime her türlü olanaklar verildi. Kurs da verildi, okul hakkı da her türlü imkanlar sunuldu. Ama bana hiçbiri verilmedi. 30 yaşında olmama rağmen yaşınız çok ileri. Eğitim için geç kaldınız, geç bir yaş. Somut olarak bunu söyleyen de bir kadın asistan sosyal. Yarın öbür gün çocuk yaparsınız. O zaman bunu boşu boşuna biz size vermiş oluruz bu şansı. Bunlar beni düşündürttü ne demek yani. Yani çocuk yaparsam benim artık kaderim o çocuğa bakmak mı? O çocuğun sorumluluğu sadece benim üzerimde mi? Orada sorgulamaya başladım tabii. En son patlama noktası da zaten okulun son yılı yaptığım diploma çalışması. Orada bu işi iyice derinleştirdim. Çok fazla okuma yaptım, düşündüm, yazılar yazdım. Projeler yaptım. Bütün durumlara feminist bir perspektifle bakmaya, o feminist bir perspektifle değerlendirmeye başladım. Violon seksist, seksist şiddet konusuna başlarken mikroskobik bir çalışma yaptım. Bunun kökenine kadar indim. Nasıl oluyor, nereden geliyor, neden bu güçleniyor ve neden bu süreklileşiyor. Bunun kaynağına indim. Yani çocuk, benim alanım çocuk olduğu için bu işin de çocukluktan başladığını gördüm, gözlemledim. Gözlemler yaptım, röportajlar yaptım, kitaplar okudum, belgeseller baktım. Ya, araştırma çok genişti her açıdan. Antropolojik, sosyolojik, psikolojik açıdan değerlendirdim. Bu patriarka sistem aslında çocukluktan başlayan bir şey. O stereotipleri, toplumsal cinsiyet stereotiplerini biz çocukluktan itibaren çocuklara empoze ediyoruz. Bunu kabul ediyor ve sistem hiçbir zaman durmuyor ve ilerliyor. Değişimini çocuklarla, yani bu devrimi ancak çocuklarla yapabiliriz. Eşitlik meselesi sadece politik bir mesele değil. Eşitlik meselesi değerler, ortak değerler noktasında ben bu projeyi gerçekleştirdim. Ben 4 tane prensip üzerine çalıştım. Eşitlik, ifade özgürlüğü, rıza ve saygı. Hangi ülkeden gelirsen gel, hangi dine mensup olursan ol, bu 4 prensibe hiç kimse hayır diyemeyecekti. Her kesimden insanlar da bu projeme katıldı. Onlarla birçok tartışmalar yaptık. Stereotipler üzerine bunları nasıl kırabiliriz çocuklara? Hatta orada katı, muhafazakar Müslümanlar da vardı. Onlar bile hani acaba biz çocuğumuza ne tip kitaplar önerebiliriz? Aa bakın bu kitapta acaba toplumsal cinsiyeti güçlendiren ifadeler var mı? Ne dersiniz? Biz böyle yapıyoruz ama acaba nasıl bir yol izlemeliyiz gibi tartışmalar oldu. Ailelerden geri dönüş çok iyi oldu ve bu projeyi ilk yaptığımda çalıştığım çocuk grubu 4 ile 6,5 yaş arasıydı. Çocuklara aptal gözüyle, asla bu prensipleri anlayamaz gözüyle bakılıyor. Ve o çocuklar o 4 prensibi gerçekten çok iyi anladılar. Çok güzel ifade ettiler. Çünkü ben süreci başından sonuna kadar videoya aldım. Videoları daha sonra çocuklara ve ailelere izlettim. Çocukların hepsi 4 prensibi çok iyi biliyor ve kendi aralarındaki tartışmalar da gerçekten çok enteresandı. Eşitlik üzerine mesela bir oyun oynuyorlar. Oyun içerisinde eşitsiz bir yaklaşım gördüklerinde ama

0: değiştirme, onları kırmak zor. Ama çocuklarda bu stereotipler daha çok taze ve onları kırmak kolay. Onun yerine ortak değerlerle onları donatmamız gerekiyor. O zaman ilerleyebiliriz. Bu dört prensip bence birlikte yaşamanın koşullarının vazgeçilmezidir. Hannah Arendt'in de dediği gibi, yani bir kimliğin içerisinde sıkışıp kalmak istemiyorum. Yani kadın kimliğim yok sadece benim. Yani kadın kimliğiyle bir şeyler yapmıyorum. Ya da yaptığım şeyler kadın olduğum için değil, insan olduğum için en temelde. Ama bir kadın kimliğine karşı bir saldırı, bir savaş varsa o zaman kadın kimliğim öne çıkar. Ya da Kürt kimliğine karşı, her zaman bunu söylüyoruz, bir savaş varsa orada Kürt olurum ya da başka bir ulusu ezen başka bir ulus varsa ezilenden yana olurum. Çünkü kadın Fransız dilinde bile görünmezdir. Kadını görünür, kadın varlığını da görünür kılmaya çalışıyorum. Ama bunu yaparken hani sadece kadın olduğum için değil, bu böyle bir eksiklik var, böyle bir haksızlık var. Kadının görünmez oluşu beni rahatsız ediyor. Hani bu değerler yok yani. Çünkü eşitlik, saygı diyorsak kadın niye yok? Zaten sorun şurada ki iki cinse indirgemek insanı. Yani diğer seksüel tercihleri olanları ne yapacağız? Yani kadın ve erkek denince hani biyolojik bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu toplumsal rollere dönüşmüş. Ve bu toplumsal rollerin altında insanlar eziliyor, kendini ifade edemiyor. Ya kadın gibi ifade edecek, belirlenmiş zaten o roller, ya da erkek gibi. Bunu ben kabul etmiyorum. Bana, benim değerlerime uymuyor. Çalışmalarım da genelde bu şeyle, refleksiyonla yapıyorum. Kız çocuğu ya da erkek çocuğu olarak bakmıyorum. Onun istekleri var, onun yetenekleri farklı, hayatı görüşü, onun rengi farklı. İfade ediş biçimi de ona göre olmalı, farklı olmalı. Bir tek bir ifade çeşidi olamaz. Bütün kızlar pembe giymek zorunda değil, erkekler mavi ve güçlü olmak zorunda değil. Ne istiyorlarsa onu olsunlar. Kızım, ona verdiğim en önemli şey, yani sen seçimlerinde özgür ol. Hiçbir zaman pasif olarak alıcı olma, izleyici olma, eylem. Eylemlilik benim için önemli.
1: Ce qui m'a touché particulièrement dans ce projet et ce texte, je pense que c'est l'aspect universel, dans le sens où déjà l'écriture de Frank Aram et Dario Fo, c'est, ils se sont c'est déjà un mélange qui a lieu entre Ulrike Meinhof, qui était une activiste allemande du coup. Là, c'est repris par des Italiens. C'est une Kurde qui vient m'en parler pour faire ça avec du turc, du français et du kurde. Voilà, cet endroit-là, pour moi, de... on parle de la même chose, où on a des mêmes besoins, où on a des mêmes envies, on a des mêmes rêves avec des personnes différentes, de différentes générations, de différentes époques, mais... on est tous et toutes en train, à notre échelle, notre niveau, de travailler à ça, de créer ça ensemble par différents moyens, par l'écriture, par le théâtre, par le cinéma, la vidéo, tout ça. Voilà, ça me redonne espoir en l'être humain, l'humanité, ouais. Par rapport au cri de Ulrike et le mien... et par rapport au cri qui m'est apparu quand on a commencé à se voir pour travailler sur ce texte-là, je me souviens de discussions qu'on a eues ensemble qui m'ont, moi, beaucoup nourri, beaucoup marqué sur cette notion de silence, en fait, de silence et de bruit. Je me souviens, on avait beaucoup parlé de ça, de bruit, enfin, on avait une fois pas mal discuté là-dessus, de... voilà. Ulrike en parle beaucoup, du bruit à l'extérieur, du silence à l'intérieur de la prison, du silence qu'il peut y avoir en elle, du silence qui fait peur, et de cette peur du silence. Et pour moi, je le rattache au cri que je pourrais, moi, en tant que Ulrike, un cri qui a envie de ramener du silence, un cri qui dit « stop, laissons de la place au silence », puisque le silence n'est pas vide, aseptisé, mort, froid, comme cette prison, mais le silence, il est rempli de vie et de laisser de l'espace à cette vie-là, que s'il y a tout le temps du bruit, c'est impossible de laisser de la place à cette vie-là, qui a besoin d'espace et de silence pour exister. Je pourrais, pas forcément, mais là, je vois un lien.